0: Ayın Albümü.
1: Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. Albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım Berlin Classics. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi 24 Nisan 2026. 30 yılı aşkın süredir genç müzisyenleri destekleyen Zürih merkezli Orfeum Vakfı, geleceğin virtüözlerini ortaya çıkartmaya devam ediyor. Organize ettiği üst düzey müzikal buluşmalar sayesinde sıra dışı yetenekteki genç solistler, dünyaca ünlü şeflerin batonu altında saygın orkestralarla birlikte sahne alma ve kayıtlar gerçekleştirme fırsatı yakalıyorlar. Daha önce 15 CD'den oluşan bir Mozart konçertoları serisi kayıtlarını destekleyen vakıf, şimdi de Camille Saint-Saëns'ın tüm konçertolarını, özenle seçilmiş genç solistler ve Howard Griffiths yönetimindeki ORF Viyana Senfoni Orkestrası'nın kaydettiği 7 CD'lik seriye destek veriyor. Orfeum Vakfı'nın kuruluşundan itibaren desteklediği genç isimler arasında günümüzün pek çok yıldız virtüözü var. Behzat Abdurrahimov, Cemal Aliyev, Nicolas Alchtet, Nicola Benedetti, Jonathan Biss, René Capuçon, Sa Chen, Sol Gabetta ve Patrick Galois gibi. Bu tabloda yer alarak bizi gururlandıran Berfin Aksu, Ece Sertesen, Can Çakmur, Dorukan Doruk, Levent Gündüz, Veliko Çumburutse ve Iraz Yıldız'ın arasına Aryasu Gülenç ve İlyun Bürkev de katıldı. Haziran'da ayın albümü olarak seçtiğimiz kayıt, 7 CD'lik Saint-Saëns Tüm Konçertolar serisinin 3. kaydı. Albümde Yilan Zhao tarafından seslendirilen Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu, Ha Yong Choi'nin seslendirdiği Opus 33 La Minör 1. Violonsel Konçertosu'yla Aryasu Gülenç ve İlyun Bürkev'in seslendirdiği Hayvanlar Karnavalı yer alıyor.

Aryasu Gülenç 2009 yılında Bursa'da doğdu. Piyano eğitimine 6 yaşında başladı. Çalışmalarına Yıldız Aslanova ile devam etti. 2018'de ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesi'ne katıldı. 2017 yılında Varna Uluslararası Hairs of Orpheus Müzik Yarışması ve Roma Grand Prize Virtuoso Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik kazandı. 2018 ve 2019'da St. Petersburg'dan Stuttgart'a, Ankara'dan San Marco'ya katıldığı tüm yarışmalardan birincilik ödülleriyle döndü. 2021 Temmuz ayında düzenlenen Enka Sanat Genç Yetenekler Festivali'nde yer aldı. 23 Nisan 2022'de Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile 19 Mayıs 2023'te Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Deniz Oliveira Erdinç yönetiminde ve Ekim ayında Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Rengim Gökmen yönetiminde konserler verdi. 2023'te Almanya'nın Fulda şehrinde 16.sı düzenlenen Uluslararası Pianale Piyano Yarışması'na katılarak yarışmayı o güne kadar kazanan en genç piyanist oldu. Aryasu Gülenç, 2024 yılında Hannover Müzik, Drama ve Medya Üniversitesi'nin üstün yetenekli genç müzisyenlere eğitim veren İFF Enstitüsü'nü birincilikle kazanarak Profesör Elena Levitt'in öğrencisi oldu. Son olarak 2026'da katıldığı Hollanda Globe International ve Stuttgart Young Stars Further Prize yarışmalarında birincilik, 63. Jugend Musiziert yarışmasında kendi kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Aryasu Gülenç çalışmalarına Almanya'da Profesör Doktor Elena Levitt ve Profesör Markus Schirmer'le devam ediyor.

İlyum Bürkev, 4 yaşında başladığı piyano eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Burcu Aktaş Urgun'un ardından devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Profesör Pavel Gililov'la devam ediyor. Uluslararası düzeyde kapsamlı performans deneyimine sahip, dünyaca ünlü sanatçılar ve kurumlarla işbirliği yaparak müzikal kariyerini geliştiren İlyum Bürkev, katıldığı ustalık sınıflarında önemli profesörlerle çalıştı. Uluslararası birçok yarışmada ödüller alan İlyum Bürkev, son olarak Chopin Institute'un düzenlediği Jean Chopin Uluslararası Piyano Yarışması'nda üçüncülük ödülünü, Amerika'da Philadelphia Müzik Festivali'nde Uluslararası Konçerto Yarışması'nda Grand Prize ve birincilik ödülünü aldı. Genç yaşına rağmen dünyanın önemli konser salonlarında solo, oda müziği ve orkestra konserleri veren Bürkev, 2023 yılında Klassische Philharmonie Bonn Orkestrası ile Almanya'nın 11 şehrinde gerçekleşen turnede Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosunu icra etti. 2024 yılında 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinin solisti oldu. Aynı yıl birçok önemli festivalde solo ve oda müziği konserleri veren Bürkev, Mariinsky Orkestrası ve Şef Cemii Can Deli Orman'la Mariinsky Tiyatro'da sahne aldı. İbrahim Yazıcı, Alexander Hülsov, Rengim Gökmen, Tolga Atalay Ün, Hasan Niyazi Tura ve Nil Venditti gibi şeflerle konserler gerçekleştirdi. Avrupa'nın en önemli müzik akademilerinden biri olan Liechtenstein Müzik Akademisi'nde 2 yıldır düzenli bursiyer olarak eğitimine devam ederken, akademinin konserlerinde de aktif şekilde yer almaya devam ediyor.

Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım Berlin Classics. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi 24 Nisan 2026.

Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda size Alman yazar Ernst Theodor Amadeus Hoffmann'ın öykülerinden ve Jacques Offenbach'ın Sevilen Operası'ndan söz etmek istiyorum. Offenbach'ın 1881 yılında bestelediği eser, dünyanın tüm operalarında sıklıkla sahnelenir. Ülkemizde de ilk kez 1955 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından seslendirildi. Hoffmann'ın gotik öykülerinden uyarlanan Hoffmann'ın Masalları Operası, şair Hoffmann'ın aşk maceralarını konu alır. 1776 yılında doğan Hoffmann, Alman romantik akımının çok yönlü, sıra dışı yazarlarından biridir. Yazar ve besteci olmanın yanı sıra çağında karikatürist, ressam ve müzik eleştirmeni olarak da ün yapmıştı. Aile geleneğini sürdürmek üzere hukuk eğitimi aldı fakat devlet memuru olarak çalışmak onun ruhuna uygun değildi. Alaycı karakteri başına dert açıyordu. Ünlülerin karikatürlerini çizdiği için bir süre Polonya sınırına sürgüne yollandı. Sevgili dinleyiciler, Hoffmann'ın masallarından bölümler dinleyerek programımızı sürdürüyoruz.

Jacques Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından dinlediğiniz bölümleri Şef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası eşliğinde Placido Domingo ve Edita Gruberova seslendirdi. Hoffman hayatının büyük bir kısmında geçim sıkıntısı çekti. Dresden'de tiyatro müdürlüğü, dekoratörlük, müzik eğitmenliği ve şeflik yaparak hayatta kalmaya çalıştı. Çok farklı alanlarda yetenekliydi. Fakat uzun süre aynı yerde duramıyordu. Kendi deyimiyle gündüzleri memur, geceleri sanatçı olarak çalışıyordu. Ve bu gerçekten çok yorucuydu. Ancak 1814'ten sonra yayınlanan öyküleri okurlar tarafından beğenilince adı duyulmaya başladı. Bu dönemde memurluk kariyerinde de hızla yükseliyordu. Berlin'e yargıç olarak atandı. Gündüzlerini mahkemede geçirirken gecelerini tavernalarda geçiriyor ve gece hayatından aldığı ilhamla gotik öyküler kaleme alıyordu. Sevgili dinleyiciler, şimdi Hoffman'ın Masalları operasının en sevilen aryalarından birini dinleyerek sürdürüyoruz programımızı.

Jack Offenbach'ın Hoffman'ın masallarını ayırdığımız programda Şef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası'nın kaydını dinliyoruz. Olympia'nın aryasını Edita Gruberova seslendirdi. Hoffman'ın gotik öykülerinden uyarlanan Hoffman'ın Masalları Operası, yazarın trajikomik maceralarını konu eder. Hoffman'ın Stella'ya olan aşkını ararken yaşadığı hayal kırıklıklarını anlatan eser, mekanik bebek Olympia'yı gerçek bir kadın sanmasının ardından Venedikli sokak kadını Giulietta ve daha sonra egzantrik bir kadın olan Antonio ile olan maceraları temelinde gelişir. Opera aşkın ve sanatın gücünü ve bir yandan da karanlık yönlerini anlatır. Operanın sonunda baş kahraman Hoffman yaşadığı yıkımların ardından sanata sığınmaya karar verir.

De la foule pressée qui murmure

Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından dinlediğiniz bölümleri Şef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası ve Fransız Radyo Korosu eşliğinde solistler Placido Domingo ve Edita Gruberova seslendirdi. Hoffman, gotik edebiyatın klişelerinden yani o ürkütücü şatolar ve doğaüstü yaratıklardan uzaklaşıp kendine özgü bir tarz yaratmış. Eserlerinde sıradan insanların günlük hayatlarında karşılaştıkları tuhaf ve gizemli durumları anlatır. Sigmund Freud bile Tekinsiz başlıklı makalesini Hoffman'ın Kum Adam öyküsüne dayandırmış. Hoffman öykülerinde insanların bilinçaltındaki karanlık düşünceleri, korkuları ve kimlik arayışını anlatır. Bu anlatı ve konular Freud'u çok etkilemiş. Freud'a göre insanın canlı sandığı bir şeyin Olympia gibi aslında cansız olduğunu fark etmek varoluşsal bir huzursuzluk yaratır. Hoffman'ın öykülerinin temelinde de bu derin rahatsızlık hissedilir. Hoffman'ın masallarından bölümlerle programımızı sürdürüyoruz.

Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından dinlediğiniz bölümleri Şef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası ve Fransız Radyo Korosu eşliğinde solistler Placido Domingo ve Edita Gruberova seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, E.T.A. Hoffman'a ayırdığımız bu programımızın da böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, müzik müzesi, mutfak dedikodusu, yeni keşifler, şefin tavsiyesi, doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

İda Hendel. Kemanın büyük hanımefendisi olarak bilinen Polonya doğumlu İngiliz sanatçı İda Hendel, efsanevi kemancılar kuşağının son temsilcilerinden biriydi. Varşova'daki Chopin Akademisi'nde Mieczysław Michałowicz ile, ardından Londra'da Karl Flesch ve Paris'te George Enescu ile eğitim gördü. 9 yaşında Polonya'nın Huberman ödülünü kazandı. 11 yaşında Wieniawski yarışmasında 7. olan İda Hendel, 13 yaşında Londra'daki Proms'da ilk kez sahneye çıktığında eleştirmenler onu Menuhin'le karşılaştırdı. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde İda Hendel kendisini dünyanın dört bir yanına götürecek ve en büyük orkestralar ve şeflerle bir araya getirecek büyük bir solo kariyere başladı. Kendi kuşağının en üst düzey kemancıları arasında tek kadın olarak öne çıkan ve büyük romantik konçertolarda parlayan İda Hendel'in imzası haline gelen eserler Brahms ve Sibelius'un keman konçertoları oldu. 20. yüzyılın en büyük keman virtüözlerinden İda Hendel, 1 Temmuz 2020'de 96 yaşında yaşama veda etti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Korsan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
2: Avustralyalı soprano Dam Nelly Melba, başarısız bir yüz germe ameliyatının ardından oluşan cilt enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetmiş. Tüm zamanların en pahalı opera kostümü 1895'te Covent Garden'da Adelina Patti tarafından giyilmiş. Değeri 15 milyon sterlinmiş.

Müzik mutfağı tadımlıkla lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

0: Tadımlık Sözler. Weber benim öğretmenimdi. Her şeyi ondan öğrendim. Richard Wagner.
1: 2026 Karl Maria von Weber'in 200. ölüm yıl dönümüne denk geliyor. Alman romantik operasının babası olarak anılan bestecinin ölümünün 200. yıl dönümü vesilesiyle Almanya'nın Dresden şehri 2026'yı Weber'e adadığını ilan etti. Neden Dresden diye soracak olursanız Dresden Karl Maria von Weber'in adıyla yakından ilişkili. 1817'den 1826'daki ölümüne kadar Dresden'de yaşayan Weber, Kraliyet Orkestra Şefi ve Saray Operası Direktörü olarak görev yaptığı Dresden'in müzik hayatını derinden etkilemiş. Şehri müzikal romantizmin merkezi haline getirmiş ve en ünlü eserini Der Freischütz Operası'nı burada bestelemiş. İşte tüm bu yaşananlar yüzünden 2026 yılı boyunca besteciyi onurlandıran geniş çaplı etkinlikler düzenleyecek Dresden. Ölümünün 200. yıl dönümünde tarihi mekanlarda düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle anacak Dresden'e müzikal kimlik kazandıran romantik besteci Karl Maria von Weber.

Karl Maria von Weber, Alman romantik operasının gelişiminde çok önemli bir rol oynadı. Romantik akımı tam anlamıyla yansıtan Der Freischütz adlı operası, opera dünyasında ilk Alman başyapıtlarından biri olarak kabul edildi. Ancak Weber'in göz ardı edilen başka becerileri de vardı. Ünlü bir orkestra şefiydi Weber, romancı, deneme yazarı, eleştirmendi. Çok yönlü bestecinin ayrıca çok iyi gitar çaldığını ve heyecan verici doğaçlamalarıyla tanınan virtüöz bir piyanist olduğunu da unutmayalım.

Karl Maria von Weber müzik dünyasına 1812 ile 1822 yılları arasında bestelediği 4 tane piyano sonatı bıraktı. Bu eserler piyano edebiyatının temel taşları olarak kabul edilir. Weber 1812 yılının başlarında do majör tonundaki birinci piyano sonatını bestelediğinde 26 yaşındaydı. Bestecinin piyano sonatlarının teknik olarak zorlayıcı olduğu söylenir. Weber piyano sonatlarının teknik olarak zorlayıcı olmasının nedenlerinden biri de ellerinin büyük olmasıymış. Öğrencisi Julius Benedict, Weber'in her notayı aynı kolaylıkla çalabildiğini son derece derin ifade gerektiren yerlerde piyanodan vokal bir ton ortaya çıkarabilme gücüne sahip olduğunu, ellerini neredeyse iki oktav büyüklüğünde açabildiğini yazmıştı. Birinci piyano sonatının adagio bölümünü dinlediğimizde Weber'in öğrencisinin sözüne ettiği bu vokal tonun bir kısmını duyabiliriz. Dikkat edin bakın, müzik oldukça süslü bir opera aryasına da benziyor.

Karl Maria von Weber, 39 yıl süren kısa ama çok verimli geçen bestecilik yaşamında inanılmaz sayıda eser yazdı. Weber'in müziği günümüz müzisyenleri ve dinleyicileri tarafından büyük ölçüde bilinmiyor. Aslında harika eserler yazmış ama ne yazık ki bestecinin müzikal ünü, operaları, klarnet konçertoları ve diğer birkaç eseriyle sınırlı kalmış. Weber'in biyografisinde bestecinin çok yetenekli bir gitarist olduğu belirtiliyor. Weber gitarı çok seviyordu. Mario Giuliani gibi dönemin ünlü gitaristleriyle iletişim halindeydi ve sık sık kendi şarkılarını dönemin popüler konser salonlarında gitar eşliğinde hem çalıp hem söyledi. Weber'in gitar eşlikli şarkıları erken dönem Schubert şarkılarıyla aynı seviyede son derece büyüleyici, lirik ve dramatik şarkılar olarak tanımlanır ve gitar asla sadece bir eşlik unsuru olarak rol oynamaz.

Weber'in klasik formları erken romantik ifadeyle birleştirdiği keman sonatlarını hiç dinlemiş miydiniz? 1810 yılında besteci keman ve piyano için Opus 10 numaralı 6 sonat besteledi. Amatör müzisyenler için bestelediği ve onlara ithaf ettiği bu sonat dizisine keman ve forte piyano için ilerici sonatlar başlığını verdi. Sonatlar süreliğinin kısalığı yüzünden yarım kalmış izlenimi verse de güçlü ve zarif melodiler içerir. Dönemin müzik otoritelerinin Weber geleneklere meydan okuma biçiminde bir küstahlık sergiliyor diye tanımladıkları keman sonatlarının çoğunda ilginç bir özellik var. O da Alman olmayan dans formlarını içermesi. Weber sonatlarının bazılarının bölümlerine Polonya havaları, Rus havaları veya Çigan havaları gibi başlıklar koymuş ve bu başlıklar altında sanki bizi sahne eserlerinin havasına çekmek istemiş. Canlı dans formları sayesinde daha da etkileyici hale gelen keman sonatlarını dinlerken besteci bize büyük bir melodi ustası olduğunu da hatırlatıyor.

Karl Maria von Weber'in oda müziği sınıfına giren sadece 3 eseri var. Piyanolu dörtlüsü, klarnetli beşlisi ve flüt veya keman, çello ve piyano için triosu. Weber sadece Der Freischütz'ü bestelemek için mi doğmuştu? En azından birçok kişi böyle düşünüyor ama Weber'in her türden 300'den fazla eser yazdığını hatırlamamız lazım. Örneğin 22 yaşındaki bir bestecinin eseri olan gençlik enerjisiyle dolu Si bemol majör piyanolu dörtlüsü. Romantik döneme önemli katkılarda bulunan Alman besteci, yazar, müzik eleştirmeni E.T.A. Hoffmann tarafından tesadüfen keşfedilen fantastik bir oda müziği eseri. Piyanolu dörtlü klasik dönemin süslemeleriyle örtülü olsa da romantizmin müzikteki ilk işaretlerini gösteriyor. Mozart'ın eşi Constanze'nin kuzeni olan Karl Maria von Weber yaşamı boyunca ikinci bir Mozart olmak istemiş, Mozart'tan güçlü bir şekilde etkilenmişti. Özellikle oda müziği eserlerinde form ve teknik bakımdan Mozart'ı kendine örnek almıştı besteci. Belki de bu yüzden Karl Maria von Weber'in Si bemol majör piyanolu dörtlüsünün üzerinde Mozart'ın hayaletinin dolaştığı söylenir.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı dilerim. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

Türkiye'nin kültür sanat hayatına kattıkları değerler nedeniyle müzik insanlarına sunulan İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü'nün bu yılki sahibi çağdaş müzik bestecisi Turgay Erdener oldu. Çağdaş Türk klasik müziğinin biçimlenmesinde önemli bir figür olan, üretkenliği ve öğretici kimliğiyle müzik dünyasında kalıcı bir etki bırakan Turgay Erdener'e bu onur ödülü, 11 Haziran'da 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde törenle takdim edildi. Turgay Erdener ve yıllardır İstanbul Müzik Festivali'nde ödüllere layık görülen bestecilerimizin kayıtlarından seçtiklerimiz bu hafta sonu radyonuz Borusan Klasik'te.

bölümümüzde 5 numaralı son hatlarını yine en beğendiğim kayıtlardan dinleyeceğiz. Diğer programı dinlememiş olanlar için tekrar bahsetmek isterim ki bu sonatlar için nota üzerinde violonsel ve piyano değil, piyano ve violonsel için sonat yazar. Zira besteci burada piyanonun bir eşlik partisi olmadığını ve violonselle eşit derecede önemini, hatta daha da zor olduğunu göstermek amacıyla bu şekilde adlandırmıştır. Hemen ilk eserimize geçmek istiyorum. Beethoven'un 3 numaralı en bilinen ve ikonik diyebileceğimiz La Majör sonatının tamamını Paris Konservatuarı'ndaki eğitim sürecimde kendisiyle çalışma şansına eriştiğim Fransız çellist Xavier Philips ve partneri müthiş piyanist François Frédéric Guy'den dinliyoruz.

Sırada bestecinin 4 numaralı do majör sonatı var. 2 bölümlü eserin tamamını her daim idolüm olan efsanevi çelist Gary Hoffman ve piyanist partneri David Selig'den dinliyoruz.

Bu seride sizlere eserlerin tamamını dinlettiğim için programın son eserine geldik bile. Yalnız son eseri yine size aynı sanatçılardan dinleteceğim. Zira gerçekten tüm bu Beethoven albümleri arasında en beğendiklerimden biri oldu. 5 numaralı Re majör sonatı Fransız sanatçılar cellist Xavier Philips ve piyanist partneri François Frédéric Guy'den dinliyoruz.

Ve bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelist'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.

0: Tahir Aydoğdu. Ben öyle niteliyorum gerçekten.
1: Sen de öylesin.
0: Teşekkür ediyorum. O kadar çok konserler var ki ben takip edemiyorum. Gerçekten öyle. Biz 26 Nisan'da burada Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Venice L'Oriental.
1: Evet.
0: Doğru söyledim, değil
1: Doğru.
0: mi? Bu yeni üçlünüzün konseriyle ilgili konuşmuştuk ve ondan sonra acaba burada sizi ağırlayabilir miyim diye düşünmüştüm ama olmadı. Değil mi?
1: Yoğun
0: Sonra
1: bir şeye denk
0: çok
1: geldi.
0: yoğun sanıyorum Paris'e gittiniz ondan
1: Evet.
0: sonra.
1: Evet, Paris'te bir konser yaptık. O da çok başarılı geçti. Çok ilgi gördü. Bazen ben de karıştırıyorum. Ben de karıştırıyorum yani. Sizin karışmanız doğal.
0: Çok normal gerçekten. Bütün aylar dolu bakıyorum. Nisan, Mayıs.
1: Çok doluydu gerçekten. Bazen bakıyorum yaptım. Hocalar işte derlerdi arada bir yaptığınız etkinliklere bakın. Hani taşlarını dökün. Bunu ben mi yapmışım? Ben buralara gitmişim oluyor bazen. Güzel geçti. Paris de çok güzel geçti.
0: Üçlüyle verdiniz.
1: Evet.
0: İkili de oldu mu? Sedef Erçetin'le de var bir ikiliniz çünkü.
1: Tabii, Duo var. Duo'yla da Amerika'da yaptık.
0: Paris'te olmadı mı?
1: Paris'te daha
0: Üçlü.
1: önce olmuştu Büyükelçiliğimizde.
0: Evet.
1: Hatta bu Paris konserine Büyükelçimiz de geldiler. Paris Büyükelçimiz Yunus Demirer. Bizi tabii çok gururlandırdı onun gelmiş, katılmış olması. Güzel de bir yerde yapıldı. Azerbaycan Kültür Merkezi'nde. Akustik tabii ki. İşte Gabriel Natilla, Sedef Erçetin ve ben. Güzel bir konser yaptık. Biz de çok mutlu olduk ilgiden dolayı.
0: Evet. O Ocak ayının son haftası yapmışız seninle programı. Orada bir haber de vermiştik. Utar Artun'un Amerika'da yaşayan
1: Evet.
0: değerli bestecimiz Utar Artun'un bir eser yazdığını ki o yazıldı, seslendirildi ve onun kayıtlarıyla bugün geldi sevgili Tahir. Hepsini konuşacağız, konserleri konuşacağız. Ama öncesinde kısaca bu üçlünün ana ikilisi diyebiliriz herhalde Sedef Erçetin'le pandemi döneminde evden yaptığınız kayıtlarla başlayan
1: Doğru.
0: ikili. Ondan sonra pek çok yerde konserler hem İstanbul, Ankara, Eskişehir, Marmaris görüyorum burada,
1: Fethiye,
0: Paris,
1: Paris, evet doğru.
0: Washington yani pek çok konser vermişsiniz. Sonra o üçlü haline geldi. O ikilinizden bir kayıt çalalım istiyorum ama
1: Tabii ki.
0: öncesinde Washington'da da verdiniz değil mi bu
1: Tabii.
0: Amerika seyahatinde?
1: İlk önce Amerika'ya gittiğimizde 21 Mayıs'ta Boston'da Berklee College of Music'te hem workshop yaptık hem de bir konser yaptık.
0: Türk Film ve Müzik Festivali
1: Evet,
0: varmış
1: Turkish
0: orada.
1: Film Festival diye
0: 25.'si yapılıyor, değil mi?
1: isimlerini söylemek isterim. Erkut Bey ve Ferhan Gömülü çifti. İki kişilik ordu diyorum ben onlara. İnanılmaz güzel işler yapıyorlar ve 25 yıldır devam eden bir film festivaline imzalarını atıyorlar. Utar'la birlikte organize ettiler. Dediğim gibi hem bir atölye çalışması yaptık hem de konser yaptık Berklee College of Music'te.
0: 21'inde orada, sonra
1: Evet.
0: 26'sında Washington'da
1: Evet,
0: Sedef Erçetin'le.
1: 26'sında da Sayın Büyükelçimiz Sedat Önal Beyefendi ve Hanımefendi bizi ağırladılar. Konutta çok seçkin davetlere. Orada da yine düo konser yaptık. O da çok başarılı oldu, çok ilgi gördü. Pek çok teklif aldık.
0: Ne güzel.
1: Evet, çok güzel.
0: Bundan sonra da arkası gelecek demek ki konserlerin.
1: Geliyor yani esasında farklı bir tını. Viyonsel Avrupa'da, Amerika'da tanınıyor. Kanun da tanıyan var, tanımayan var. İki çok güzel ikili olmuşsunuz diyorlar. Yurt dışında da çok söylendi bu. Türkiye'de de. Hem işte mesela Aşık Veysel'den Bach'a uzanan Uzun İnce Yol dedik konserin adını. İşte Erik Satie'den tutun, Johann Sebastian Bach'a, Vivaldi efendim,
0: Piazzolla.
1: Piazzolla,
0: Evet.
1: Dave Brubeck, Tamburi Cemil Bey. Çok renkli bir repertuar çıktı önümüze. Ve de biz çok mutluyuz ikili birlikte çalmaktan. Yine olacak konserler öyle gözüküyor.
0: Evet. Şimdi burada Amerika'ya devam edeceğiz Amerika konserlerimizi ama bir ara verelim müzik arası.
1: Tabii.
0: Sizin sanıyorum CSO Mavi Salon'da verdiğiniz bir konserde seslendirmişsiniz yıllar
1: Evet.
0: önce diyeceğim. Bach'ın Ave Maria'sı var.
1: Doğru.
0: İkilinin seslendirdiği. O konserde seslendirdiğiniz kayıtları sunmak istiyorum. Önce Bach'ın Ave Maria'sı, sonra biraz önce de söz ettik. Astor Piazzolla'nın
1: Tabii ki.
0: Liber Tango'su var. Bu iki eseri arka arkaya çalalım, sonra devam edeceğiz.
1: Teşekkürler.

0: Kanun sanatçımız Tahir Aydoğdu ve viyolonselci Sedef Erçetin, çellist Sedef Erçetin'in konser kayıtlarından ikisini dinledik. Önce Bach'ın Ave Maria'sı, sonra Piazzolla'nın Liber Tangosu. Tahir Aydoğdu'yla sohbetimize devam ediyoruz. Amerika'daki konserlerinizi konuşuyoruz. Bu Uther Artun'un eseri hakkında konuşalım istiyorum ben uzun uzun.
1: Tabii.
0: Bu fikir nasıl oluştu? Herhalde Uther teklif etti.
1: Bir araya gelmiştik daha önce bir gidişimde. Yine Berklee College of Music'te. O zaman zannediyorum mezun olmak üzereydi. Uther'a dedim ki Uther sen çok güzel işler yapıyorsun. Hem piyanist yönü var, hem perküsyonist, hem besteci yönü var, hem de hocalık vasfı var. Gel dedim bana bir Conan'ın konçertosu yaz. Aa çok iyi fikir dedi abi dedi ama 9 sene geçmiş arada. Hatta geçen Amerika'ya gittiğimizde New York'ta işte provada ilk gün gelemedi ama ertesi gün geldi. Tabii 9-10 sene geçmiş bir anda oluşmuyor tabii. Çeşitli aldığım notlar vardı. Sonra beni geçtiğimiz sene sonlarına doğru aradı. İşte Tahir abi bu konseri yapmak istiyorum. Gerekli desteği bulursak. Çünkü kolay değil böyle bir organizasyon yapmak. Ben de bana sordular işte Boston'da ve Washington DC'de duo yapalım dedim. Araya da Kanun Konçertosu'nu koyalım dedim New York'ta. Turkish American Orchestra. Nisan Ak
0: Evet,
1: şefleri.
0: çok değerli bir şef
1: Çok
0: gerçekten.
1: değerli ve gerçekten çok yardımcı oldular. Enerjisi çok yüksek bir orkestra. Dördüncü konserleriymiş. Tabii ben zorluyorum devamlı Utar'ı. Utar hadi bir an önce gönder notaları. Çünkü tamam eserin yazılması güzel. MIDI örneği ses de güzel ama benim notalara bakıp çalışmam, dinlemem
0: Çalışmak
1: gerekiyor.
0: tabii.
1: Şubat sonuna doğru geldi notalar. 2 aydan az bir zaman var. Yani
0: Önce
1: Mart, Nisan.
0: konçerto, değil mi? Kolay
1: Tabii
0: değil.
1: tabii Kanun Konçertosu işte 2,5 ay gibi bir zaman. Esasında bir risk. Sedef dedi ki ben zor kabul ederdim dedi. Çünkü önümde çok az zaman var. Ben dedim kabul edeceğim. Çünkü böyle imkanlar her zaman çıkmıyor insanın karşısına. Mesela Ferit Anlar'ın Kanun Konçertosu'nun ilk seslendirişte o da biraz problemli olmuştu. İlk önce bana Şubat 98 demişlerdi. Ben de yavaş yavaş çalışıyorum işte bu dediğim Mayıs gibi oluyor. 97'nin Mayıs'ında. Sonra bir telefon Kasım'da çalar mısınız dediler. Daha eserin yarısı yok ortada. Çalarım dedim ben. Tabii olan bana oluyor. Sıkı bir disiplinle çalışarak çözdüm eseri. Aynı Utar'ın eserinde olduğu gibi. Tabii her sanatçının değişik çalışma tekniği var. Ama ben ilk önce eseri anlamaya çalıştım dinleyerek. İlk önce ne olup ne bitiyor. Notaları aldım karşıma. Çeşitli notlar alarak çalışmaya başladım. Sonra pasaj pasaj çalışmaya başladım. Antonio Vivaldi'nin Dört Mevsim'den esinlenmiş Utar.
0: Adı ilginç gerçekten. Açan ve solan hicran
1: Hicran devirleri.
0: devirleri.
1: Dinlediğiniz zaman işte bahar da var, güz de var, yaz da var, kış da
0: Kış
1: var.
0: da var, evet.
1: Ataka gibi düşünmüş. O ayrı ayrı bölümler değil de birinci bölümden ikinci bölüme bir atak gibi bir şeyle geçiyorsunuz. Bir formatla. İkinci bölümden üçüncü bölüme de veya dördüncü son bölüme de. Çok güzel düşünmüş. Eseri şimdi dinleyicilerimiz dinleyecekler. Pek çok renk var eserde. Türk müziğinin farklı usulleri var. Makamlar var. Bana serbestlik tanımış. Ve tabii Gustav Mahler'in meşhur çekici var finalde. O bana çok değişik geldi. Tabii ben orada seslendirirken ilk önce konsantre olduğum için tam olarak ne diyeyim eserin içine giriyorsunuz. Sonda duydum çekici. Bir baktım arkada bir gümbürtü kopuyor. Ama o kadar güzel bağdaştırmış ki. Gümbürtü demeyeyim ben ona. Onun kendine has bir farklı bir yapısı var o çekicin. Çok iyiydi. Provalarımız gayet güzel geçti. Bir gün önce New York'ta. Esasında o da hızlı. En az iki prova. En az dört dörtlük
0: Olması
1: olması
0: lazım, değil
1: lazım. Bir
0: mi?
1: buçuk prova falan yaptık.
0: Evet.
1: Ama iyi çalışmışlar. Daha önce çalışmışlar. Ben konser olduğu için Boston'da 21'inde. 20'deki provaya katılamadım. Ama tabii şef dirayetli olunca orkestra da genç, dinamik bir orkestra. Ortaya güzel bir eser çıktı. Yani Utar'a teşekkür ediyorum. Ve tabii eşine de, Nazan'a da teşekkür ediyorum. Onun da çok büyük desteği var. Şimdi tek başınıza yapamazsınız bu eseri. Kapanın çalışın yazın ama
0: Destek
1: evde.
0: olmuş işte, evet.
1: Tabii destek olmuş. Bir de kızları var. Arya'ydı zannediyorum ismi. İşte ondan vakit bulduğum zaman yazıyorum demişti bana. Sağ olsun bence şimdiye kadar yapılmış konçertoların içinde en renklisi. En şöyle bir ifade edebilirim. Türk müziği hem Türk müziği yapısı var içinde. Ritimler var. Hem Batı müziğinin çok farklı formatta örnekleri var. Ben çok beğendim. Ellerine sağlık.
0: Ben de çok beğendim, söylemem gerekiyor. Özellikle son bölümünü. Çok yükseliyor gerçekten.
1: Evet.
0: Onu siz de yükseliyorsunuz
1: Ben de
0: dinlerken.
1: yükseliyorum.
0: Evet.
1: Tabii bazı yerlerde biraz kanun az duyulmuş. İleriki icralarda o biraz daha dengelenebilir esasında. Mikrofon konulmuştu. Bundan sonraki icralarda daha farklı olur diye düşünüyorum. Umarım Türkiye premierinde 2026-2027 sezonunda inşallah yaparız bir orkestramızla.
0: Umarım o orkestralar ilgilenirler. Umuyorum gerçekten.
1: Yani şöyle oluyor, dilekçe veriyorsunuz, yoğun programımızın yoğunluğundan dolayı kabul edemiyoruz. Birikmiş şeyler var diyorlar. Mesela Antalya Senfoni'ye başvurmuştu, onların salonu da bir problem olmuş. Bakanlık ellerinden almış bazı günlerin daha önce saptanılan şeyde. Bu tür sıkıntılar var, ben hazırım. Yani bana desinler ki çalın, ben çalarım orkestrayla.
0: Evet, bizim Türk orkestra, Türk şef diyeceğim ama Nisan Ak'ta zaten Türk
1: Tabii
0: şef.
1: tabii.
0: Orkestrada da bayağı var değil mi Türk sanatçı?
1: Tabii, Türk buradan gitmiş, emekli olup gitmiş CSO'dan bir hanımefendi vardı. Unuttum ismini şimdi. Hacettepe mezunu kemancılar var. Yani yarı yarıya diyebilirim herhalde. Türk ve Amerikan müzisyenler.
0: Evet, kadar konuştuk. Eseri dinleyelim
1: Tabii.
0: artık. Nisan Ak yönetimindeki Türk İş Amerikan Orkestrası eşliğinde Tahir Aydoğdu seslendiriyor. Uttar Artun'un Açan ve Solan Hicran Devirleri kanun konçertosunu dinleyelim, sonra devam edeceğiz.

0: Utar Ertuğ'un Açan ve Solan Hicran Devirleri Kanun Konçertosunu dinledik. Amerika'daki dünya premieriydi bu. New York'ta hangi salonda seslendirildi eser? Tahir Aydoğdu'yla devam ediyoruz sohbetimize.
1: Teşekkürler. Broadway'de Symphony Space diye bir güzel bir salon. Zaten çoğunlukla orada yapıyorlarmış konserlerini. Akustik de güzel. Güzel de bir organizasyon yapmışlar. Mesela konser sonuna doğru işte dinleyiciler dışarı çıkınca bütün sanatçılar geliyor. Turkish American Orkestrası'nın bir şeyi var arka tarafta. Fotoğraf çekilecek. Onu çok güzel düşünmüşler. Mesela bizim orkestralarda da olabilir. Hepsinde görmedim ben bunu. Hatıra amaçlı gelen dinleyiciler, orkestradaki sanatçılarla, solistle birlikte fotoğraf çektiriyorlar. Güzel de organizasyon. Bayağı duyurmuşlar. Ve hemen hemen doluydu salon. Zannediyorum 500-600 kişilik bir salon. %70'i doluydu.
0: Dinleyicilerle de o zaman konuştunuz, onların görüşlerini
1: Tabii.
0: öğrendiniz. Neler
1: Tabii.
0: söylediler size?
1: Dinleyiciler çok etkilenmişti. Çünkü interaktif bölümü de vardı
0: Evet, o da
1: konçertonun.
0: ilginç. O seyirci de katılıyor.
1: Tabii seyirciler işte rüzgar
0: Evet.
1: sesi, böyle alkış efekti, efendim ellerin birbirine avuşturması, şık şık sesi, artı çeşitli notaları seslendirmesini istedi. Prova yaptık esasında. Provada taslak bir dinleyici vardı. 40-50 kişi. İşte re söyleyeceksiniz, do söyleyeceksiniz, tekrar re'ye çıkacaksınız gibi.
0: Görev veriyorsunuz
1: Tabii
0: onlara.
1: tabii onlara
0: Harika.
1: Nisan konuştu onlarla ve konserde de aynısını yaptık. Çok gösterişli bir finali var serinin yani.
0: Evet, gerçekten.
1: İnanılmaz yüksek bir enerji yakalamış sonlara doğru.
0: Çok etkileyici.
1: Değil mi? Etkileyici.
0: Çok, çok.
1: Yani güzel bir salondu, güzel bir orkestraydı, dinleyici güzeldi. Bir de New York Başkonsolosu ve Büyükelçimiz teşrif etmişlerdi. Onların gelmesi de tabii ayrıca bir bizim için mutluluk veriyor. Dünya premierini yaptık New York'ta. İnşallah
0: Devam
1: Türkiye'de
0: eder.
1: de
0: Evet.
1: birkaç kez çalarım. Çünkü kendi dinleyicimiz de bu eseri dinlemesi gerekir.
0: Evet, ben de o görüşteyim gerçekten. Yayılması gerekir bu,
1: Yayılması
0: dinleyerek bu
1: gerekir.
0: konçertonun. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna da geliyoruz. Başta söz ettik ama bir kez daha dönelim istiyorum oraya. Üçlüsünüz.
1: Evet.
0: Üçlü artık ikiliydi, üçlü oldunuz. Bu birliktelik nasıl oluştu? Devam edecek mi? Konserlerde devam edecek mi üçlü olarak?
1: Tabii şöyle oldu. Sedef bana uzun süre Paris'te yaşadığı için Paris'te arkadaşından bahsetti. Gabriel Natilla. Arşalüt çalıyor
0: Evet,
1: dedi.
0: değişik bir şey çalıyor
1: Evet
0: gerçekten.
1: bu şeyin Lavta'nın bas daha büyük uzun
0: Barok çalgı.
1: barok çalgısı.
0: Evet.
1: Rönesans döneminde çok kullanılan bir çalgı. Biraz sıkıntılı bir enstrüman şey açısından, akort açısından. Mesela biz ilk konserlerimizi geçen sene Paris'te, Paris dışınlarında iki kilisede yaptık. Her şey çok güzel ama çok soğuk içerisi. Hatta o kayıtlardan belki görmüşsündür. Ben paltoyla çaldım iki
0: Evet,
1: eseri.
0: evet, evet doğru.
1: Çünkü hasta olmaktan korktum. Paltoyla müzik yapmak imkansız gibi bir şey ama hasta olmaktansa paltoyla çalmayı tercih ettim. İkinci eserden sonra ısındım, çıkarttım sonra. Çok güzel, farklı bir enstrüman. Mesela bizim zaman zaman bazı eserlerde bir eksiklik hissediyoruz armonik açıdan. Dedik bunu Gabriel en iyi şekilde kapatır. Çünkü Gabriel de çok yetenekli müzisyen. Çok böyle yumuşak, güzel bir insan. Çok iyi kaynaştık. Zaten hemen ilk iki konserde kaynaşınca arkasından Paris konseri geldi. Sonra Çankaya konser yaptık.
0: Öncesinde İstanbul'da
1: Yel
0: vardı.
1: Değirmeni Sanat'ta
0: Evet,
1: yaptık.
0: orada da çok ilgi çekmiş.
1: Çok ilgi çekti. Bayağı doluydu. Hatta her ikisi de komple şey satılmıştı. Çankaya Belediyesi'de rezervasyon üzerine çalışıyorlar. Doluydu salon.
0: Evet, ki o arada Ankara Müzik Festivali vardı.
1: Evet.
0: Ona rağmen doluydu demek ki.
1: Doluydu. Dinleyiciler bizi tercih ettiler
0: Evet.
1: daha çok. Çünkü farklı tınılar var, farklı duyuşlar var. Rönesans dönemi var. Bir taraftan mesela aynı dönemde yaşamış Kantemiroğlu'nun eserlerinden var. Dimitrios Kantemir. Çok değişik geliyor insanlara. Yani Rönesans yaşanırken Avrupa'da, Osmanlı'da da işte Kantemiroğlu, Ali Ufkı Bey mesela, Albert Bobosky olarak bilinen veya Tambur Cemil Bey, onların eserlerinden bir kolaj yaptık ve çok güzel oldu. Gabriel'in katılmasıyla tamamlandık.
0: Gabriel demek ki daha önceden çalışmış bizim
1: Tabii,
0: bestecileri.
1: biliyor. Avrupa'da belli bestecilerimiz biliniyor, tanınıyor. İşte Kantemiroğlu olsun, Romanya'da çok iyi tanınıyor. Dimitrios Kantemir. Polonya'da mesela biz Tannili konsere gitmiştik 2012-13'te Varşova'da. Ali Ufki Bey, yani diğer adıyla Albert Bobrovsky, çok iyi tanınıyor. Hatta ondan da bir eser çalmıştık. İnanılmaz ilgi görmüştü. Avrupa'da belli ülkelerde iyi tanınıyor bu besteciler.
0: Evet.
1: Söz ettiğiniz zaman onlar da fikirlerini söylüyorlar.
0: Venice L'Oriental'in bir kolajı var elimizde. Onu çalacağız ama ondan önce konserler devam edecek sanıyorum.
1: Evet, devam edecek. Yakın bir zamanda Haziran ayı sonlarında İstanbul'da Şerefiye Sarnıcı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir etkinliği olacak. Var teklifler. Bizim de hoşumuza gidiyor ama biz de tabii daha çok Venice L'Oriental, yani Oriental Venedik'de İtalya'da yapmak üzere girişimlerimiz var. Çünkü Venedik veya
0: Evet.
1: Floransa oranın orada yaparsak inanılmaz keyifli olur. Çok da beğenilir diye düşünüyoruz.
0: Olabilecek gibi mi? Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: Sedef'in kulakları çınlasın. Menajer diyor bana. En kuvvetli menajer sensin diyor. Uğraşıyoruz birlikte. Güçlerimizi birleştiriyoruz. Araştırıyoruz. Bazen Dışişleri Bakanlığı, bazen Yunus Emre Enstitüleri destek oluyor. Bazen de büyükelçilerimiz. İyi ki varlar. Onların sayesinde bu güzel projeleri sunma imkanı bulabiliyoruz.
0: Evet, ben de umuyorum orada da verirsiniz gerçekten İtalya'da vatanında bu projenin diyebiliriz değil mi? Adı çünkü öyle.
1: Evet, çünkü kanun da çok güzel birleşti. Kanun, cello ve arşilüt. Mesela benim eksik olduğum yerleri Gabriel tamamlıyor. Gabriel'in eksik olduğu yerde ben tamam veya Sedef tamamlıyor. İşte bakıyorsunuz Vivaldi çalıyoruz. Bakıyorsunuz Bach suite çalıyor tek başına. Ve küçük küçük bölümler de var. Ben kanunu tanıtıcı küçük bir Yalçın Tura hocamızdan dalgalanan oyununu çalıyorum. Böyle bir güzel bir kolaj yapıyoruz.
0: Evet, şimdi bu kolajla bitirelim programımızı. Hepsini kısa kısa görüyoruz, duyuyoruz değil mi? Hepsini, bütün bestecilerin sizin konserden kayıtları.
1: Tabii. Gerçi son daha sonra biz yeni eserler ekledik. Onlar şu anda hepsi kayıtlı değil ama konserler olduğu sürece değişik kayıtlarda koyacağız. Belki bir albüm düşünüyoruz. Venice L'Oriental olarak.
0: Evet, bence de iyi olur.
1: Hı-hı.
0: Gerçekten tabii ki bu kayıtlar duruyor ama bir albüm daha kalıcı olacak.
1: Tabii albümü çıkartmak istiyoruz çünkü o zaman insanların da hoşuna gideceğini düşünüyorum. Belki tam bir albüm hani 9-10 eser olmaz ama 3-4-5 eserlik belki bir albüm olabilir.
0: Evet, bu Venice L'Oriental'in kolajını çalıyoruz son olarak. Çok teşekkür ediyorum programa tekrar geldiğin için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Dinleyicilerimize selam ediyorum.
0: Teşekkürler. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Kuğunun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğunun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Gürer Aykal, Eskişehir'in Çifteler Köyü'nde dünyaya gelmiş, Fırat Nehri'nde yüzmeyi öğrenmiş, Diyarbakır'ın Süryani Kilisesi'ndeki orgu çalmış, Sülüklü Sokak'ta futbol takımı kurmuş, babası, müzik öğretmeni Tevfik Hoca sayesinde doğal bir müzik ortamında yetişmiş. Bir gün devletin müfettişleri Anadolu'da tarama yaparlarken onun absolut kulağını öğrenmişler. Ankara Devlet Konservatuvarı'na getirildiğinde 11-12 yaşlarındaymış ve 26 yaşına dek bu kurumun öğrencisi olmuş. Okuldaki ilk günlerinde küçük çalgı toplulukları kurup kendine göre besteler yazıp onları yönetmesi hocalarının dikkatini çekmiş. Ahmet Adnan Saygun yaşamı boyunca onun hamisi, Profesör Lessing ise rol modeli olmuş. Londra'da Royal Academy ve Guildhall Music School'dan sonra Roma'da Santa Cecilia'nın diplomalarını almış. Yaşamının her döneminde içerik ya da yorum açısından yoz bulduğu müzikle savaşmış. Böylece kimi orkestracının protestosuna uğrarken kimi orkestrası hocalarının dikkatini çekmiş. Ahmet Adnan Saygun yaşamı boyunca onun hamisi, Profesör Lessing ise rol modeli olmuş. Londra'da Royal Academy ve Guildhall Music School'dan sonra Roma'da Santa Cecilia'nın diplomalarını almış. Yaşamının her döneminde içerik ya da yorum açısından yoz bulduğu müzikle savaşmış.

tanıtmış. 1991'den beri Sevda Cenap Ant Vakfı'nın danışma kurulu başkanı olan Gürer Aykal, bu kitapta yaşam öyküsünü kendi ağzından anlatıyor. Onunla orkestra şefliği üstüne yaptığımız bir söyleşi nice genç müzikçiye ışık tutacaktır. Ben ilk kez bir orkestra şefinin portresini yazdım. Tutkulu ve başarılı bir cumhuriyet çocuğunun dünyasını sizinle paylaşmanın kıvancını yaşıyorum. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadser'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde Müzik Tarihi, Estetik, Radyo ve Televizyonda Müzik Programcılığı ve Doktora Programında Zaman İçinde Müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir. 1989'dan bu yana kaleme aldığı farklı yayın evleri tarafından yayınlanan 25 kitabının sonuncusu olan İki Alem Arasında Ali Darmar'ı Temmuz ayında Ayın Müzik Kitabı köşesinde tanıtacağız.

Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: scandalize my name.
1: He scandalized my name.

Look out! Oh!

0: Borusan Klasik.
1: Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

There's no tenderness in your eyes when I reach out.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Korsan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, müzik müzesi, mutfak dedikodusu, yeni keşifler, şefin tavsiyesi, doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

İda Hendel. Kemanın büyük hanımefendisi olarak bilinen Polonya doğumlu İngiliz sanatçı İda Hendel, efsanevi kemancılar kuşağının son temsilcilerinden biriydi. Varşova'daki Chopin Akademisi'nde Mieczysław Michalowicz'le, ardından Londra'da Karl Flesch ve Paris'te George Enescu ile eğitim gördü. 9 yaşında Polonya'nın Huberman ödülünü kazandı. 11 yaşında Wieniawski yarışmasında 7. olan İda Hendel, 13 yaşında Londra'daki Proms'da ilk kez sahneye çıktığında eleştirmenler onu Menuhin'le karşılaştırdı. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde İda Hendel kendisini dünyanın dört bir yanına götürecek ve en büyük orkestralar ve şeflerle bir araya getirecek büyük bir solo kariyere başladı. Kendi kuşağının en üst düzey kemancıları arasında tek kadın olarak öne çıkan ve büyük romantik konçertolarda parlayan İda Hendel'in imzası haline gelen eserler Brahms ve Sibelius'un keman konçertoları oldu. 20. yüzyılın en büyük keman virtüözlerinden İda Hendel, 1 Temmuz 2020'de 96 yaşında yaşama veda etti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Borusan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
2: Avustralyalı soprano Damneli Melba, başarısız bir yüz germe ameliyatının ardından oluşan cilt enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetmiş. Tüm zamanların en pahalı opera kostümü 1895'te Covent Garden'da Adelina Patti tarafından giyilmiş. Değeri 15 milyon sterlin.

Müzik mutfağı tadımlıkla lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

0: Tadımlık sözler. Weber benim öğretmenimdi. Her şeyi ondan öğrendim. Richard Wagner.
1: 2026 Karl Maria von Weber'in 200. ölüm yıl dönümüne denk geliyor. Alman romantik operasının babası olarak anılan bestecinin ölümünün 200. yıl dönümü vesilesiyle Almanya'nın Dresden şehri 2026'yı Weber'e adadığını ilan etti. Neden Dresden diye soracak olursanız, Dresden Karl Maria von Weber'in adıyla yakından ilişkili. 1817'den 1826'daki ölümüne kadar Dresden'de yaşayan Weber, Kraliyet Orkestra Şefi ve Saray Operası Direktörü olarak görev yaptığı Dresden'in müzik hayatını derinden etkilemiş. Şehri müzikal romantizmin merkezi haline getirmiş ve en ünlü eserini, Der Freischütz Operası'nı burada bestelemiş. İşte tüm bu yaşananlar yüzünden 2026 yılı boyunca besteciyi onurlandıran geniş çaplı etkinlikler düzenleyecek Dresden. Ölümünün 200. yıl dönümünde tarihi mekanlarda düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle anacak Dresden'e müzikal kimlik kazandıran romantik besteci Karl Maria von Weber.

Karl Maria von Weber, Alman romantik operasının gelişiminde çok önemli bir rol oynadı. Romantik akımı tam anlamıyla yansıtan Der Freischütz adlı operası, opera dünyasında ilk Alman başyapıtlarından biri olarak kabul edildi. Ancak Weber'in göz ardı edilen başka becerileri de vardı. Ünlü bir orkestra şefiydi Weber, romancı, deneme yazarı, eleştirmendi. Çok yönlü bestecinin ayrıca çok iyi gitar çaldığını ve heyecan verici doğaçlamalarıyla tanınan virtüöz bir piyanist olduğunu da unutmayalım.

Karl Maria von Weber müzik dünyasına 1812 ile 1822 yılları arasında bestelediği 4 tane piyano sonatı bıraktı. Bu eserler piyano edebiyatının temel taşları olarak kabul edilir. Weber 1812 yılının başlarında Do majör tonundaki birinci piyano sonatını bestelediğinde 26 yaşındaydı. Bestecinin piyano sonatlarının teknik olarak zorlayıcı olduğu söylenir. Weber piyano sonatlarının teknik olarak zorlayıcı olmasının nedenlerinden biri de ellerinin büyük olmasıymış. Öğrencisi Julius Benedict, Weber'in her notayı aynı kolaylıkla çalabildiğini son derece derin ifade gerektiren yerlerde piyanodan vokal bir ton ortaya çıkarabilme gücüne sahip olduğunu, ellerini neredeyse iki oktav büyüklüğünde açabildiğini yazmıştı. Birinci piyano sonatının adagio bölümünü dinlediğimizde Weber'in öğrencisinin sözüne ettiği bu vokal tonun bir kısmını duyabiliriz. Dikkat edin bakın, müzik oldukça süslü bir opera aryasına da benziyor.

Karl Maria von Weber, 39 yıl süren kısa ama çok verimli geçen bestecilik yaşamında inanılmaz sayıda eser yazdı. Weber'in müziği günümüz müzisyenleri ve dinleyicileri tarafından büyük ölçüde bilinmiyor. Aslında harika eserler yazmış ama ne yazık ki bestecinin müzikal ünü operaları, klarnet konçertoları ve diğer birkaç eseriyle sınırlı kalmış. Weber'in biyografisinde bestecinin çok yetenekli bir gitarist olduğu belirtiliyor. Weber gitarı çok seviyordu. Mario Giuliani gibi dönemin ünlü gitaristleriyle iletişim halindeydi ve sık sık kendi şarkılarını dönemin popüler konser salonlarında gitar eşliğinde hem çalıp hem söyledi. Weber'in gitar eşlikli şarkıları erken dönem Schubert şarkılarıyla aynı seviyede son derece büyüleyici, lirik ve dramatik şarkılar olarak tanımlanır ve gitar asla sadece bir eşlik unsuru olarak rol oynamaz.

Weber'in klasik formları erken romantik ifadeyle birleştirdiği keman sonatlarını hiç dinlemiş miydiniz? 1810 yılında besteci keman ve piyano için Opus 10 numaralı 6 sonat besteledi. Amatör müzisyenler için bestelediği ve onlara ithaf ettiği bu sonat dizisine keman ve forte piyano için ilerici sonatlar başlığını verdi. Sonatlar süreliğinin kısalığı yüzünden yarım kalmış izlenimi verse de güçlü ve zarif melodiler içerir. Dönemin müzik otoritelerinin Weber geleneklere meydan okuma biçiminde bir küstahlık sergiliyor diye tanımladıkları keman sonatlarının çoğunda ilginç bir özellik var. O da Alman olmayan dans formlarını içermesi. Weber sonatlarının bazılarının bölümlerine Polonya havaları, Rus havaları veya Çigan havaları gibi başlıklar koymuş ve bu başlıklar altında sanki bizi sahne eserlerinin havasına çekmek istemiş. Canlı dans formları sayesinde daha da etkileyici hale gelen keman sonatlarını dinlerken besteci bize büyük bir melodi ustası olduğunu da hatırlatıyor.

Karl Maria von Weber'in oda müziği sınıfına giren sadece 3 eseri var. Piyanolu dörtlüsü, klarnetli beşlisi ve flüt veya keman, cello ve piyano için triosu. Weber sadece Der Freischütz'ü bestelemek için mi doğmuştu? En azından birçok kişi böyle düşünüyor ama Weber'in her türden 300'den fazla eser yazdığını hatırlamamız lazım. Örneğin 22 yaşındaki bir bestecinin eseri olan gençlik enerjisiyle dolu Si bemol majör piyanolu dörtlüsü. Romantik döneme önemli katkılarda bulunan Alman besteci, yazar, müzik eleştirmeni E.T.A. Hoffmann tarafından tesadüfen keşfedilen fantastik bir oda müziği eseri. Piyanolu dörtlü klasik dönemin süslemeleriyle örtülü olsa da romantizmin müzikteki ilk işaretlerini gösteriyor. Mozart'ın eşi Constanze'nin kuzeni olan Karl Maria von Weber yaşamı boyunca ikinci bir Mozart olmak istemiş, Mozart'tan güçlü bir şekilde etkilenmişti. Özellikle oda müziği eserlerinde form ve teknik bakımdan Mozart'ı kendine örnek almıştı besteci. Belki de bu yüzden Karl Maria von Weber'in Si bemol majör piyanolu dörtlüsünün üzerinde Mozart'ın hayaletinin dolaştığı söylenir.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı dilerim. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımda çok eski bir dostum var, Tahir Aydoğdu. Hoş geldin Tahir.
1: Hoş buldum.
0: Her daim genç Tahir Aydoğdu. Ben öyle niteliyorum gerçekten.
1: Sen de öylesin.
0: Teşekkür ediyorum. O kadar çok konserler var ki ben takip edemiyorum. Gerçekten öyle. Biz 26 Nisan'da burada Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Venice L'Oriental.
1: Evet.
0: Doğru söyledim.
1: Doğru.
0: Değil mi? Bu yeni üçlünüzün konseriyle ilgili konuşmuştuk ve ondan sonra acaba burada sizi ağırlayabilir miyim diye düşünmüştüm ama olmadı. Değil mi? Sonra
1: Yoğun bir şeye denk
0: çok
1: geldi.
0: yoğun sanıyorum Paris'e gittiniz ondan
1: Evet.
0: sonra.
1: Evet, Paris'te bir konser yaptık. O da çok başarılı geçti. Çok iyi gördü. Bazen ben de karıştırıyorum. Ben de karıştırıyorum yani. Sizin karışmanız doğal.
0: Çok normal gerçekten. Bütün aylar dolu bakıyorum. Nisan, Mayıs.
1: Çok doluydu gerçekten. Bazen bakıyorum yaptım. Hocalar işte derlerdi arada bir yaptığınız etkinliklere bakın. Hani taşlarını dökün. Bunu ben mi yapmışım? Ben buralara gitmişim oluyor bazen. Güzel geçti. Paris de çok güzel geçti.
0: Üçlüyle verdiniz.
1: Evet.
0: İkili de oldu mu? Sedef Erçetin'le de var bir ikiliniz çünkü.
1: Tabii, Duo var. Duo ile de Amerika'da yaptık.
0: Paris'te olmadı mı?
1: Paris'te daha
0: Üçlü.
1: önce olmuştu Büyükelçiliğimizde.
0: Evet.
1: Hatta bu Paris konserine Büyükelçimiz de geldiler. Paris Büyükelçimiz Yunus Demirer. Bizi tabii çok gururlandırdı onun gelmiş, katılmış olması. Güzel de bir yerde yapıldı. Azerbaycan Kültür Merkezi'nde. Akustik tabii ki. İşte Gabriel Natilla, Sedef Erçetin ve ben. Güzel bir konser yaptık. Biz de çok mutlu olduk iyi giden dolayı.
0: Evet. O Ocak ayının son haftası yapmışız seninle programı. Orada bir haber de vermiştik. Utar Artun'un Amerika'da yaşayan
1: Evet.
0: değerli bestecimiz Utar Artun'un bir eser yazdığını ki o yazıldı, seslendirildi ve onun kayıtlarıyla bugün geldi sevgili Tahir. Hepsini konuşacağız, konserleri konuşacağız. Ama öncesinde kısaca bu üçlünün ana ikilisi diyebiliriz herhalde Sedef Erçetin'le pandemi döneminde evden yaptığınız kayıtlarla başlayan
1: Doğru.
0: ikili. Ondan sonra pek çok yerde konserler hem İstanbul, Ankara, Eskişehir, Marmaris görüyorum burada,
1: Fethiye,
0: Paris,
1: Paris, evet doğru.
0: Washington yani pek çok konser vermişsiniz. Sonra o üçlü haline geldi. O ikilinizden bir kayıt çalalım istiyorum ama
1: Tabii ki.
0: öncesinde Washington'da da verdiniz değil mi bu
1: Tabii.
0: Amerika seyahatinde?
1: İlk önce Amerika'ya gittiğimizde 21 Mayıs'ta Boston'da Berklee College of Music'te hem workshop yaptık hem de bir konser yaptık.
0: Türk Film ve Müzik Festivali
1: Evet,
0: varmış
1: Turkish
0: orada.
1: Film Festival'di.
0: 25.'si yapılıyor, değil mi?
1: İsimlerini söylemek isterim. Erkut Bey ve Ferhan Gömülü çifti. İki kişilik ordu diyorum ben onlara. İnanılmaz güzel işler yapıyorlar ve 25 yıldır devam eden bir film festivaline imzalarını atıyorlar. Utar'la birlikte organize ettiler. Dediğim gibi hem bir atölye çalışması yaptık hem de konser yaptık Berklee College of Music'te.
0: 21'inde orada, sonra
1: Evet.
0: 26'sında Washington'da
1: Evet,
0: Sedef Erçetin'le.
1: 26'sında da Sayın Büyükelçimiz Sedat Önal Beyefendi ve Hanımefendi bizi ağırladılar. Konutta çok seçkin davetlere. Orada da yine Duo konser yaptık. O da çok başarılı oldu, çok ilgi gördü. Pek çok teklif aldık.
0: Ne güzel.
1: Evet, çok güzel.
0: Bundan sonra da arkası gelecek demek ki konserlerin.
1: Geliyor yani esasında farklı bir tını. Viyonsel Avrupa'da, Amerika'da tanınıyor. Kaan'ın da tanıyan var, tanımayan var. İki çok güzel ikili olmuşsunuz diyorlar. Yurt dışında da çok söylendi bu. Türkiye'de de. Hem işte mesela Aşık Veysel'den Bach'a uzanan Uzun İnce Yol dedik konserin adını. İşte Erik Satie'den tutun, Johann Sebastian Bach'a, Vivaldi,
0: Piazzolla.
1: efendim, Piazzolla,
0: Evet.
1: Dave Brubeck, Tamburi Cemil Bey. Çok renkli bir repertuar çıktı önümüze. Ve de biz çok mutluyuz ikili birlikte çalmaktan. Yine olacak konserler öyle gözüküyor.
0: Evet. Şimdi burada Amerika'ya devam edeceğiz. Amerika konserlerinizi ama bir ara verelim müzik arası.
1: Tabii.
0: Sizin sanıyorum CSO Mavi Salon'da verdiğiniz bir konserde seslendirmişsiniz yıllar
1: Evet.
0: önce diyeceğim. Bach'ın Ave Maria'sı var,
1: Doğru.
0: ikilinin seslendirdiği. O konserde seslendirdiğiniz kayıtları sunmak istiyorum. Önce Bach'ın Ave Maria'sı, sonra biraz önce de söz ettik. Astor Piazzolla'nın
1: Tabii ki.
0: Liber Tango'su var. Bu iki eseri arka arkaya çalalım, sonra devam edeceğiz.
1: Teşekkürler.

0: Kanun sanatçımız Tahir Aydoğdu ve violonselci Sedef Erçetin, çellist Sedef Erçetin'in konser kayıtlarından ikisini dinledik. Önce Bach'ın Ave Maria'sı, sonra Piazzolla'nın Liber Tangosu. Tahir Aydoğdu'yla sohbetimize devam ediyoruz. Amerika'daki konserlerinizi konuşuyoruz. Bu Uther Artun'un eseri hakkında konuşalım istiyorum ben uzun uzun.
1: Tabii.
0: Bu fikir nasıl oluştu? Herhalde Uther teklif etti.
1: Bir araya gelmiştik daha önce bir gidişimde. Yine Berklee College of Music'te. O zaman zannediyorum mezun olmak üzereydi. Uther'a dedim ki Uther sen çok güzel işler yapıyorsun. Hem piyanist yönü var, hem perküsyonist, hem besteci yönü var, hem de hocalık vasfı var. Gel dedim bana bir Conan'ın konçertosu yaz. Aa çok iyi fikir dedi abi dedi ama 9 sene geçmiş arada. Hatta geçen Amerika'ya gittiğimizde New York'ta işte provada ilk gün gelemedi ama ertesi gün geldi. Tabii 9-10 sene geçmiş bir anda oluşmuyor tabii. Çeşitli aldığım notlar vardı. Sonra beni geçtiğimiz sene sonlarına doğru aradı. İşte Tahir abi bu konseri yapmak istiyorum. Gerekli desteği bulursak. Çünkü kolay değil böyle bir organizasyon yapmak. Ben de bana sordular işte Boston'da ve Washington DC'de duo yapalım dedim. Araya da Kanun Konçertosu'nu koyalım dedim New York'ta. Turkish American Orchestra. Nisan Ak
0: Evet,
1: şefleri.
0: çok değerli bir şef
1: Çok
0: gerçekten.
1: değerli ve gerçekten çok yardımcı oldular. Enerjisi çok yüksek bir orkestra. 4

0: Dördüncü konserleriymiş. Tabii ben zorluyorum devamlı Utar'ı. Utar hadi bir an önce gönder notaları. Çünkü tamam eserin yazılması güzel. Midi örneği ses de güzel ama benim notalara bakıp çalışmam,
1: Çalışmak
0: dinlemem
1: tabii,
0: gerekiyor.
1: tabii.
0: Şubat sonuna doğru geldi notalar. 2 aydan az bir zaman var. Yani
1: Önce
0: Mart, Nisan.
1: konçerto, değil mi? Kolay
0: Tabii
1: değil.
0: tabii kanun konçertosu işte 2,5 ay gibi bir zaman. Esasında bir risk. Sedef dedi ki ben zor kabul ederdim dedi. Çünkü önümde çok az zaman var. Ben dedim kabul edeceğim. Çünkü böyle imkanlar her zaman çıkmıyor insanın karşısına. Mesela Ferit Anlar'ın Kanuni Konçertosu'nun ilk seslendirişte o da biraz problemli olmuştu. İlk önce bana Şubat 98 demişlerdi. Ben de yavaş yavaş çalışıyorum. İşte bu dediğim Mayıs gibi oluyor. 97'nin Mayıs'ında. Sonra bir telefon Kasım'da çalar mısınız dediler. Daha eserin yarısı yok ortada. Çalarım dedim ben. Tabii olan bana oluyor. Sıkı bir disiplinle çalışarak çözdüm eseri. Aynı Utar'ın eserinde olduğu gibi. Tabii her sanatçının değişik çalışma tekniği var. Ama ben ilk önce eseri anlamaya çalıştım dinleyerek. İlk önce ne olup ne bitiyor. Notaları aldım karşıma. Çeşitli notlar alarak çalışmaya başladım. Sonra pasaj pasaj çalışmaya başladım. Antonio Vivaldi'nin Dört Mevsim'den esinlenmiş Utar.
1: Adı ilginç gerçekten. Açan ve solan hicran
0: Hicran devirleri.
1: devirleri.
0: Dinlediğiniz zaman işte bahar da var, güz de var, yaz da var, kış da
1: Kış da
0: var.
1: var, evet.
0: Ataka gibi düşünmüş. O ayrı ayrı bölümler değil de birinci bölümden ikinci bölüme bir atak gibi bir şeyle geçiyorsunuz. Bir formatla. İkinci bölümden üçüncü bölüme de veya dördüncü son bölüme de. Çok güzel düşünmüş. Eseri şimdi dinleyicilerimiz dinleyecekler. Pek çok renk var eserde. Türk müziğinin farklı usulleri var. Makamlar var. Bana serbestlik tanımış ve tabii Gustav Mahler'in meşhur çekici var finalde. O bana çok değişik geldi. Tabii ben orada seslendirirken ilk önce konsantre olduğum için tam olarak ne diyeyim eserin içine giriyorsunuz. Sonda duydum çekici. Bir baktım arkada bir gümbürtü kopuyor ama o kadar güzel bağdaştırmış ki gümbürtü demeyeyim ben ona. Onun kendine has bir farklı bir yapısı var o çekicin. Çok iyiydi. Provalarımız gayet güzel geçti. Bir gün önce New York'ta esasında o da hızlı. En az 2 prova, en az 4 dörtlük
1: Olması
0: olması
1: lazım,
0: lazım.
1: değil mi?
0: 1,5 prova falan yaptık.
1: Evet.
0: Ama iyi çalışmışlar, daha önce çalışmışlar. Ben konser olduğu için Boston'da 21'inde, 20'deki provaya katılamadım. Ama tabii şef dirayetli olunca, orkestra da genç, dinamik bir orkestra, ortaya güzel bir eser çıktı. Yani Utar'a teşekkür ediyorum ve tabii eşine de, Nazan'a da teşekkür ediyorum. Onun da çok büyük desteği var. Şimdi tek başınıza yapamazsınız bu eseri. Kapanın çalışın yazın ama
1: Destek
0: evde.
1: olmuş işte, evet.
0: Tabii destek olmuş. Bir de kızları var. Arya'ydı zannediyorum ismi. İşte ondan vakit bulduğum zaman yazıyorum demişti bana. Sağ olsun bence şimdiye kadar yapılmış konçertoların içinde en renklisi. En şöyle bir ifade edebilirim. Türk müziği hem Türk müziği yapısı var içinde. Ritimler var. Hem Batı müziğinin çok farklı formatta örnekleri var. Ben çok beğendim. Ellerine sağlık.
1: Ben de çok beğendim, söylemem gerekiyor. Özellikle son bölümünü. Çok yükseliyor gerçekten.
0: Evet.
1: Onu siz de yükseliyorsunuz
0: Ben de
1: dinlerken.
0: yükseliyorum.
1: Evet.
0: Tabii bazı yerlerde biraz kanun az duyulmuş. İleriki icralarda o biraz daha dengelenebilir esasında. Mikrofon konulmuştu. Bundan sonraki icralarda daha farklı olur diye düşünüyorum. Umarım Türkiye premierinde 2026-2027 sezonunda inşallah yaparız bir orkestramızla.
1: Umarım o orkestralar ilgilenirler. Umuyorum gerçekten.
0: Yani şöyle oluyor, dilekçe veriyorsunuz, yoğun programımızın yoğunluğundan dolayı kabul edemiyoruz. Birikmiş şeyler var diyorlar. Mesela Antalya Senfoni'ye başvurmuştu, onların salonu da bir problem olmuş. Bakanlık ellerinden almış bazı günlerin, daha önce saptanılan şeyde. Bu tür sıkıntılar var, ben hazırım. Yani bana desinler ki çalın, ben çalarım orkestrayla.
1: Evet, bizim Türk orkestra, Türk şef diyeceğim ama Nisan Ak'ta zaten Türk
0: Tabii
1: şef.
0: tabii.
1: Orkestrada da bayağı var değil mi Türk sanatçı?
0: Tabii, Türk buradan gitmiş, emekli olup gitmiş CSO'dan bir hanımefendi vardı. Unuttum ismini şimdi. Hacettepe mezunu kemancılar var. Yani yarı yarıya diyebilirim herhalde. Türk ve Amerikan müzisyenler.
1: Evet, kadar konuştuk. Eseri dinleyelim
0: Tabii.
1: artık. Nisan Ak yönetimindeki Türk İş Amerikan Orkestrası eşliğinde Tahir Aydoğdu seslendiriyor. Utar Artun'un Açan ve Solan Hicran Devirleri. Kanun Konçertosu'nu dinleyelim, sonra devam edeceğiz.

0: Buterartu'nun Açan ve Solan Hicran Devirleri Kanun Konçertosunu dinledik. Amerika'daki dünya premieriydi bu. New York'ta hangi salonda seslendirildi eser? Tahir Aydoğdu'yla devam ediyoruz sohbetimize.
1: Teşekkürler. Broadway'de Symphony Space diye bir güzel bir salon. Zaten çoğunlukla orada yapıyorlarmış konserlerini. Akustikte güzel. Güzel de bir organizasyon yapmışlar. Mesela konser sonuna doğru işte dinleyiciler dışarı çıkınca bütün sanatçılar geliyor. Turkish American Orkestrası'nın bir şeyi var arka tarafta. Fotoğraf çekilecek. Onu çok güzel düşünmüşler. Mesela bizim orkestralarda da olabilir. Hepsinde görmedim ben bunu. Hatıra amaçlı gelen dinleyiciler, orkestradaki sanatçılarla, solistle birlikte fotoğraf çektiriyorlar. Güzel de organizasyon. Bayağı duyurmuşlar. Ve hemen hemen doluydu salon. Zannediyorum 500-600 kişilik bir salon. %70'i doluydu.
0: Dinleyicilerle de o zaman konuştunuz, onların görüşlerini
1: Tabii.
0: öğrendiniz. Neler
1: Tabii.
0: söylediler size?
1: Dinleyiciler çok etkilenmişti. Çünkü interaktif bölümü de vardı
0: Evet, o da
1: konçertonun.
0: ilginç. O seyirci de katılıyor.
1: Tabii seyirciler işte rüzgar
0: Evet.
1: sesi, böyle alkış efekti, efendim ellerin birbirine alıştırması, şık şık sesi, artı çeşitli notaları seslendirmesini istedi. Prova yaptık esasında. Provada taslak bir dinleyici vardı. 40-50 kişi. İşte re söyleyeceksiniz, do söyleyeceksiniz, tekrar re'ye çıkacaksınız gibi.
0: Görev veriyorsunuz
1: Tabii
0: onlara.
1: tabii onlara
0: Harika.
1: Nisan konuştu onlarla ve konserde de aynısını yaptık. Çok gösterişli bir finali var serinin yani.
0: Evet, gerçekten.
1: İnanılmaz yüksek bir enerji yakalamış sonlara doğru.
0: Çok etkileyici.
1: Değil mi? Etkileyici.
0: Çok, çok.
1: Yani güzel bir salondu, güzel bir orkestraydı, dinleyici güzeldi. Bir de New York Başkonsolosu ve Büyükelçimiz teşrif etmişlerdi. Onların gelmesi de tabii ayrıca bir bizim için mutluluk veriyor. Dünya premierini yaptık New York'ta. İnşallah
0: Devam
1: Türkiye'de
0: eder.
1: de
0: Evet.
1: birkaç kez çalarım. Çünkü kendi dinleyicimiz de bu eseri dinlemesi gerekir.
0: Evet, ben de o görüşteyim. Gerçekten yayılması gerekir bu,
1: Yayılması
0: dinleyerek bu
1: gerekir.
0: konçertonun. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna da geliyoruz. Başta söz ettik ama bir kez daha dönelim istiyorum oraya. Üçlüsünüz.
1: Evet.
0: Üçlü artık ikiliydi, üçlü oldunuz. Bu birliktelik nasıl oluştu? Devam edecek mi? Konserlerde devam edecek mi üçlü olarak?
1: Tabii şöyle oldu. Sedef bana uzun süre Paris'te yaşadığı için Paris'te arkadaşından bahsetti. Gabriel Natilla. Arşülüt çalıyor
0: Evet,
1: dedi.
0: değişik bir şey çalıyor
1: Evet
0: gerçekten.
1: bu şeyin Lavta'nın bas daha büyük uzun
0: Barok çalgı.
1: barok çalgısı.
0: Evet.
1: Rönesans döneminde çok kullanılan bir çalgı. Biraz sıkıntılı bir enstrüman şey açısından, akort açısından. Mesela biz ilk konserlerimizi geçen sene Paris'te, Paris dışınlarında iki kilisede yaptık. Her şey çok güzel ama çok soğuk içerisi. Hatta o kayıtlardan belki görmüşsündür. Ben paltoyla çaldım iki
0: Evet,
1: eseri.
0: doğru.
1: Çünkü hasta olmaktan korktum. Paltoyla da müzik yapmak imkansız gibi bir şey ama hasta olmaktansa paltoyla çalmayı tercih ettim. İkinci eserden sonra ısındım, çıkarttım sonra. Çok güzel, farklı bir enstrüman. Mesela bizim zaman zaman bazı eserlerde bir eksiklik hissediyoruz armonik açıdan. Dedik bunu Gabriel en iyi şekilde kapatır. Çünkü Gabriel de çok yetenekli bir müzisyen. Çok böyle yumuşak, güzel bir insan. Çok iyi kaynaştık. Zaten hemen ilk iki konserde kaynaşınca arkasından Paris konseri geldi. Sonra Çankaya Beydesi'nde konser yaptık.
0: Öncesinde İstanbul'da
1: Yel
0: vardı.
1: Değirmeni Sanat'ta
0: Evet,
1: yaptık.
0: orada da çok ilgi çekmiş.
1: Çok ilgi çekti. Bayağı doluydu. Hatta her ikisi de komple şey satılmıştı. Çankaya Beydesi'de rezervasyon üzerine çalışıyorlar. Doluydu salon.
0: Evet, ki o arada Ankara Müzik Festivali vardı.
1: Evet.
0: Ona rağmen doluydu demek ki.
1: Doluydu. Dinleyiciler bizi tercih ettiler
0: Evet.
1: daha çok. Çünkü farklı tınılar var, farklı duyuşlar var. Rönesans dönemi var. Bir taraftan mesela aynı dönemde yaşamış Kantemiroğlu'nun eserlerinden var. Dimitrios Kantemir. Çok değişik geliyor insanlara. Yani Rönesans yaşanırken Avrupa'da, Osmanlı'da da işte Kantemiroğlu, Ali Ufkı Bey mesela, Albert Bobosky olarak bilinen veya Tambur Cemil Bey, onların eserlerinden bir kolaj yaptık ve çok güzel oldu. Gabriel'in katılmasıyla tamamlandık.
0: Gabriel demek ki daha önceden çalışmış bizim
1: Tabii,
0: bestecileri.
1: biliyor. Avrupa'da belli bestecilerimiz biliniyor, tanınıyor. İşte Kantemiroğlu olsun, Romanya'da çok iyi tanınıyor. Dimitrios Kantemir. Polonya'da mesela biz Tanlili konsere gitmiştik 2012-13'te Varşova'da. Ali Ufki Bey, yani diğer adıyla Albert Bobrovsky, çok iyi tanınıyor. Hatta ondan da bir eser çalmıştık. İnanılmaz ilgi görmüştü. Avrupa'da belli ülkelerde iyi tanınıyor bu besteciler.
0: Evet.
1: Söz ettiğiniz zaman onlar da fikirlerini söylüyorlar.
0: Venice L'Oriental'in bir kolajı var elimizde. Onu çalacağız ama ondan önce konserler devam edecek sanıyorum.
1: Evet evet devam edecek. Yakın bir zamanda Haziran ayı sonlarında İstanbul'da Şerefiye Sarnıcı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir etkinliği olacak. Var teklifler. Bizim de hoşumuza gidiyor ama bizde tabii daha çok Venice L'Oriental, yani Oriental Venedik'i de İtalya'da yapmak üzere girişimlerimiz var. Çünkü Venedik veya
0: evet.
1: Floransa oranın orada yaparsak inanılmaz keyifli olur. Çok da beğenilir diye düşünüyoruz.
0: Olabilecek gibi mi? Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: Sedef'in kulakları çınlasın. Menajer diyor bana. En kuvvetli menajer sensin diyor. Uğraşıyoruz birlikte. Güçlerimizi birleştiriyoruz. Araştırıyoruz. Bazen Dışişleri Bakanlığı, bazen Yunus Emre Enstitüleri destek oluyor. Bazen de büyükelçilerimiz. İyi ki varlar. Onların sayesinde bu güzel projeleri sunma imkanı bulabiliyoruz.
0: Evet, ben de umuyorum orada da verirsiniz. Gerçekten İtalya'da, vatanında bu projenin diyebiliriz değil mi? Adı çünkü öyle.
1: Evet, çünkü kanun da çok güzel birleşti. Kanun, cello ve arşilüt. Mesela benim eksik olduğum yerleri Gabriel tamamlıyor. Gabriel'in eksik olduğu yerde ben tamam veya Sedef tamamlıyor. İşte bakıyorsunuz Vivaldi çalıyoruz. Bakıyorsunuz Bach suite çalıyor tek başına. Ve küçük küçük bölümler de var. Ben kanun tanıtıcı küçük bir Yalçın Tura hocamızdan dalgalanan oyununu çalıyorum. Böyle bir güzel bir kolaj yapıyoruz.
0: Evet, şimdi bu kolajla bitirelim programımızı. Hepsini kısa kısa görüyoruz, duyuyoruz değil mi? Hepsini, bütün bestecilerin sizin konserden kayıtları.
1: Tabii tabii. Gerçi son, daha sonra biz yeni eserler ekledik. Onlar şu anda hepsi kayıtlı değil. Ama konserler olduğu sürece değişik kayıtlarda koyacağız. Belki bir albüm düşünüyoruz. Venice L'Oriental olarak.
0: Evet, bence de iyi olur. Gerçekten tabii ki bu kayıtlar duruyor ama bir albüm daha kalıcı olacak.
1: Tabii, albümü çıkartmak istiyoruz. Çünkü o zaman insanların da hoşuna gideceğini düşünüyorum. Belki tam bir albüm, hani 9-10 eser olmaz ama 3-4-5 eserlik belki bir albüm olabilir.
0: Evet, bu Venice L'Oriental'in kolajını çalıyoruz son olarak. Çok teşekkür ediyorum programa tekrar geldiğin için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Dinleyicilerimize selam ediyorum.
0: Teşekkürler. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Türkiye'nin kültür sanat hayatına kattıkları değerler nedeniyle müzik insanlarına sunulan İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü'nün bu yılki sahibi çağdaş müzik bestecisi Turgay Erdener oldu. Çağdaş Türk klasik müziğinin biçimlenmesinde önemli bir figür olan, üretkenliği ve öğretici kimliğiyle müzik dünyasında kalıcı bir etki bırakan Turgay Erdener'e bu onur ödülü, 11 Haziran'da 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde törenle takdim edildi. Turgay Erdener ve yıllardır İstanbul Müzik Festivali'nde ödüllere layık görülen bestecilerimizin kayıtlarından seçtiklerimiz bu hafta sonu radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Perdedeki notalar. Perdedeki notalar. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
1: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programına hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün Perdedeki Notalar'da konuğumuz The Sandman. 2022 yılından bu yana internet dizisi olarak izleyicileriyle buluşan yapım, aslında Neil Gaiman tarafından yazılan ve DC Comics'in yayınladığı bir çizgi roman serisinden ilhamını alıyor. Bizleri kader, ölüm, düş, yıkım, ihtiras, umutsuzluk ve hezeyanla namı diğer Endless, yani sonsuzluk ailesiyle tanıştıran yapım, ailenin üçüncü kardeşi Düş ya da diziye de adını veren Sandman karakteriyle doğaüstü bir hikayeyi sürüklüyor. Tabi insana dair tanıştığımız ve yüzleştiğimiz çok şey var. Yapım fantastik olsa da insan her yerde, her manada insan. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar başlıyor.

Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programında The Sandman dizisini ve müziklerini konuk ediyorum. Beni bu diziye bağlayan ilk ve en önemli şey aslında tema müziğiydi. Hatta melodisiydi. Daha önce bestelediği müziklerle Emmy adayı olan besteci David Buckley, adaylığını oldukça mistik ve büyüleyici bir dille pekiştiriyor. Kelimeler her zamanki gibi yetersiz kalıyor. Aynı zamanda müziklerde viola da gamba ve barok flüt gibi enstrümanlar kullanmayı tercih etmiş. Gelenekselin ve yeninin buluştuğu, başarıyla kaynaştığı eserlerde tabii beni epey heyecanlandırıyor. Tek bir tema, çeşitlemeleriyle bu albümün temelini oluşturuyor. Enstrümanlar şahane, elektronik elementler ve dokunuşlarla iç içe, armoniler anlamının hakkını veriyor, melodi ise zihninize kazınıyor, titizlikle işleniyor. Perdedeki notalar, sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Borusan Klasik'te devam ediyor.

Erdedeki notaların bugünlük sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Sizlere bugün dizi müziği albümünde yer alan bir şarkıyla veda etmek istiyorum. The Song of Orpheus, yani Orpheus'un şarkısı. Hazırlayıp sunduğum Uyan Neo'nun ilk programlarında yer verdiğim Orpheus'un hikayesiyle nedendir bilinmez sık sık rastlaşıyorum. O sebeple bende yeri pek özel. Şarkının sözlerinden bir bölüm paylaşmak isterim. Ölümlü hayatlarımızın kısa olduğunu biliyorum ve minnettar olmalıyım tüm kederime rağmen tanrılara. Ama aşk beni buraya, sana getirdi. Yas ve aşk duygusu veya sevgi de diyebiliriz. Çünkü love kelimesi ikisini de içinde barındırıyor aslında. Ne kadar el ele iki duygu, ne kadar değerliler, bunu unutuyoruz bazen. Şarkı bana bunu hatırlattı. Her ne kadar çok ağır gelse de iki duygu da çok özel ve doyasıya deneyimlenmeli. Ve düşlerimize sımsıkı sarılmalı. Hem bize dair anlatacakları var hem de kocaman bir hanedanlığı. Ben Bestesu Bayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.